buyurursunuz beni. Sarı sarı suyla dediğim. Yo ben kurnağını kumurda çöveyken, kurnağını kumurda